0: sıradaki şarkı telefonu kapattıktan sonra söyleyeceği en güzel cevabı bulanlara gelsin.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D. Şeyke

0: günaydınla günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
1: Ay canım beğendim ya. Radyo değilsin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.

0: Türkiye'de moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve mutlu olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyo.

0: elde eden dersin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde...

11 Ekim Hatay Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.
1: Beni kendine bağladı, bağladı, bağladı. Yüreğimi dağladı, dağladı yıllar. Sebep oldu.

0: Aile için karar anı.
1: Bırak artık. Bırak kolumu.
2: İstediğin kişiyle, istediğin yerde evlen.
0: Aşk mı?
3: İstersen vazgeçebiliriz.
0: Ayrılık mı?
2: Ya gider evlenirsin ya da çocuğun yanında olursun. Kararını ver.
3: Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ha? Alya'nın benimle evlenecek olması sizi deli ediyor.
0: Enver, Alya'nın kararını etkilemek için elinden geleni yapıyor.
3: Ama eğer vazgeçersen, Cihan Albora'nın karşısında geri adım atmış olacaksın.
0: Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.

0: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrine geliyor.
1: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
0: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi

batıyoruz her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yerin nere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama seninle gidilmesi zor yolda kalacağız artık.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
1: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin.
2: Uçarsın bu fiyatlara. AJet.
3: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara açık güneşli 26, İzmir açık güneşli 28, Antalya açık güneşli 30, Trabzon açık güneşli 23 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Of of of, bu makarna aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Bataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
5: Bellona, Bellona.
6: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
8: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeri. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara açık güneşli 26, İzmir açık güneşli 28, Antalya açık güneşli 30, Trabzon açık güneşli 23 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Herkesin içinde, bahçenin ortasında baltayla dolabı parçaladın.
3: Polis baskını taşları yerinden oynatıyor.
4: Bu hayatta kardeşimi bulmak dışında yaptığım en iyi şeydi.
5: Her şey bu kadar berbatken hayatımda ilk kez iyi bir şeyler olacağını hissediyorum.
3: Teoman'ın hisleri doğru çıkacak mı?
6: Serhat Yalçın, şu an nerede kendisi?
3: Teoman'dan beklenmedik çıkış.
7: Serhat'ı ben öldürdüm.
3: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Ede moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve keyifli bir yolculuk anında duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyonda.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: DAB Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Reklam.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
3: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin, uçar.

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul az bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara açık güneşli 26, İzmir açık güneşli 28, Antalya açık güneşli 30, Trabzon açık güneşli 23 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
3: Çölle bahar havası var.
2: 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

İyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Hafta sonu tatilinde ilk yarı cumartesi günündeyiz. Ve bu cumartesi gününde de siz her nerede olursanız olun, biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ve buna en güzel örneklerden biri Emircan İrek, Geçmiş Geçmişte isimli şarkısıyla. Şimdi burada Radyo D104'te ben Çağlar Demirel. İyi hafta sonları herkese. Layık bulma.

Yurt genelinde hava durumuna baktığımda biz boşuna söylemiyoruz. Dört mevsim tüm rengileri ve yaşamaya devam ediyoruz diye. Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğu bölgeleri sağanak yağışı gözüküyor. Bu hafta sonu özellikle o bölgede olan vatandaşlarımızın biraz daha sağanak yağışlara karşı tedbir elden bırakmaması gerekiyor. Şimdi dediğim gibi hava şartları her ne olursa olsun radyoda da dört mevsim tüm rengi bir arada bu kez hadise. Geliyorum yanına isimli şarkısıyla yaşamaya devam ediyoruz.

0: Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşin, gündüz güneşin. 11 Ekim Hatay Antakya Sümerler Açık Hava Tiyatrosu. 12 Ekim Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi. 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilet'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Reklam.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

0: Zira takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

hafta sonu tatilinde de sizler nerede olursanız olun biz popüler müziğin hit örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi bir bir yeni projelerini karşımıza çıkardı ve onlardan biri de geride bıraktığımız Mayıs ayında çıktı karşımıza, 15. single'ını bizlerle buluşturdu. Aynı konudan bahsediyorum. O söz konusu olan single Aslanlar Doğuyor ve Berkay şimdi burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104'te. Madem biz...

Geçmişeyiz bırakan şarkılar yine yeni projelerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Buna en güzel örneklerden biri de yine düzenlemesi. O dönemde aramızdan genç yaşta ayrıldı. Uzay Hep Arı'ya ait. Sözü ise Şehrazat. Şimdi o şarkı aynı zamanda ilk stüdyo albümüydü Demet Sağıroğlu'nun ve ilk stüdyo albümünün de çıkış şarkısıydı. Kınalı Bebek. Ve aradan o kadar yıl geçti ki tam 32 yıl sonra yeniden bu şarkıya hayat verdi popüler müziğin başarılı kadın vokali Aynur Aydın'dan bahsediyorum. Ve o şarkı Kınalı Bebek burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: İyi hafta sonları herkese. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam. Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Özellikle yeni nesil tarafından bir hayli benimsendi. Magazin gündeminde de bir hayli yazıldı çizildi ama biz onları şarkılarıyla benimsedik. Manifest grubundan bahsediyorum. İlk olarak 10 Nisan'da Ülker Arena'da gerçekleşen konserleriyle büyük bir isimle bir araya geldiler. Derken de şu an dinlemiş olduğunuz bu proje karşımıza çıktı Mayıs ayında. Şimdi Ajda Pekkan ve Manifest ikilisi Hileli burada Radyo D104'te. Bir kez daha iyi hafta sonları herkese. Kalbim sen...

0: Aye için karar anı.
1: Bırak artık. Bırak kolumu.
2: İstediğin kişiyle, istediğin yerde evlen.
0: Aşk mı?
3: İstersen vazgeçebiliriz.
0: Ayrılık mı?
2: Ya gider evlenirsin ya da çocuğun yanında olursun. Kararını ver.
3: Ne yapmaya çalışıyorsunuz? He? Alya'nın benimle evlenecek olması sizi deli ediyor.
0: Enver, Alya'nın kararını etkilemek için elinden geleni yapıyor.
3: Ama eğer vazgeçersen, Cihan Albora'nın karşısında geri adım atmış olacaksın.
0: Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi 2018 yılında Diken Mi Gül Mi isimli projeyle bir araya gelen ikili diyebilirim onlar için ve tam 8 yıl aradan sonra da yine bu yılın Temmuz ayında karşımıza çıktılar o söz konusu olan single'ları Kıyamam ve Sibel Can Eypüyü ikilisi. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

0: Radyo D'nin özel formatlarından biri. Sıradaki şarkı konsepti. Siz gerek Instagram'da paylaştığımız Radyo D 104 sayfamızda postların altına yorum olarak sıradaki şarkının kime gelmesi gerektiğini bize paylaşıyorsunuz ya da WhatsApp hattından bize iletiyorsunuz. Biz de o mottoları seçiyoruz. Sıradaki şarkı konseptiyle sizlerle buluşturuyoruz. Eğer hazırsanız zaman şimdi, mottolarını sizlerin belirlediği sıradaki şarkıyı Radyo D'de birlikte dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı, iş yerinde şarkı açıp herkesin diline dolayanlara gelsin.
2: Radyo D.

0: kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo D'desiniz bir kez daha, keyifli günler herkese. Şimdi mevsim dönerken, mevsimin değişmesiyle beraber yine popüler müzik listelerinde de değişimler, yeni projeler karşımıza çıkmaya devam ediyor. Onlardan biri de yine Eylül'ün ilk haftası karşımıza çıktı ve yeni single'ını da bizlerle buluşturmuş oldu. Popüler

Malum günlerden hafta sonu olunca hafta sonu tatilinde cumartesi gününü yaşıyoruz ve hafta ortası haricinde de hafta sonu birbirinden renkli programlarıyla bir başka geçiyor. Radyo D'de o programlardan biri de geçmişe iz bırakan her devrin devlerinden dinlediğiniz şarkıların tamamı yine her cumartesi pazar saat 22'den gece yarısına kadar Zaman Tüneli programında. Günlerden cumartesi olunca da saat 22 itibariyle bugün ve yarın Zaman Tüneli programını kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından Mabel Matiz burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Sana...

0: Bir kez daha iyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Aygün Aydın'la günaydın.
2: Günaydın diyorsunuz.
3: Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer Radyo D. Are you understand? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
1: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
4: Reklam.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
10: Bellona, Bellona.
11: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
13: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

geride bırakmaya hazırlandığımız bu yaz mevsiminin tam da girişinde Haziran ayında yeni single'ını bizlerle buluşturdu. Popüler müziğin başarılı kadın vokali diyebilirim onun için. Ve sevgilisi Asil Gök'le beraber de nihayetinde evlilik yolunda emin adımlarla nişanlanarak ilerlediğini de göstermiş oldu. Magazin gündeminde de bir hayli yazıldı, çizildi. Şimdi o söz konusu olan Derya Oğlu ve şarkısı Şımarık burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı radyoda 104'te. Sorma.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Radyo dev müzik listelerinde bir hayli dinlemeye alıştık onları. 7 yetenekli genç adam diyebilirim. Idol House Türkiye yarışmasının da zorlu kampından birincilikle çıktı ve karşımıza çıktı. Aynı konudan bahsediyorum. Grubun adını taşıyan şarkıları Crush ve söz konusu olan 7 grup üyesiyle Crush burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Gülüm

0: Bu arada Radyo D yine her zaman olduğu gibi kazandırmaya devam ediyor. Yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımız olan Radyo D 104 Instagram, Facebook ve X'ten takip etmek. Bir de aynı zamanda kulağınızı dört açıp hafta boyu gün içi Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinlemek belli mi olur? Hem yeniliklerden haberdar olabilir, belki de Radyo D ayrıcalığıyla kazanan da her an sen olabilirsin. Şimdi bu hatırlatmanın ardından zaman mottolarını sizlerin belirlediği Radyo D'de sıradaki şarkıyı birlikte dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı kendine zaman ayıranlara gelsin.
2: Radyo D.

0: İyi hafta sonları herkese. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman

Ultra Mega Premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

Stüdyo'da da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Popüler müzikteki değişimler, yeni projeler ve karşımıza çıkan yeni isimler ya da hit isimlerin yeni projeleri sizlerle buluşuyor. Kaçıranlar varsa hem Radyo D 104 podcast hesabından hem de radyod.com adresinde yer alan yine podcastlerimizden de Stüdyo D'yi dinleyebilir ve aynı zamanda da kaçırdığınız isimlerin programlarının tekrarını dinleyerek YouTube'dan da görüntülü izleyebilirsiniz. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından geçtiğimiz hafta yine Stüdyo D'de ağırladığımız bir isim oldu Umur Doma. Ardından isimli şarkısı burada. Radyo D'ye

0: Radyo'daydınız. Herkese bir kez daha iyi hafta sonları, keyifli günler. Şimdi popüler müziğin şüphesiz güçlü kadın vokali diyebilirim onun için. Sıla'dan bahsediyorum. Muazzam bir güncelleme ile karşımızdaki sanatçının 2009 tarihli 10 şarkılık ikinci stüdyo albümü imzanın da unutulmaz klasiği diyebilirim. Bana biraz renk ver. Yepyeni bir elektronik versiyonuyla da sizlerle buluşuyor. Yine Bodrum kayıtlarıyla hayat bulan bu taze düzenlemenin heyecanını yaşıyor Sıla. Ve Dedublüman grubuyla da 2 Ekim'de karşımıza çıkardığı yepyeni hit düeti Acıbalı'da unutmadık desem sanırım yerinde olacak. Şimdi müziğin sesini biraz açın çünkü Sıla'nın o zamansız vokaliyle elektronik ritimlerin buluştuğu büyülü an. Bana biraz renk ver. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te.
1: Aç kapı.

0: Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrime geliyor.
2: Denedim bütün ihtimalleri. Değiştim ben de normalleri.
1: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
9: Bellona, Bellona.
10: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum ama yeni saatle beraber hafta boyu Radyo D'de en çok çalan ve en çok dinlediğin en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı. Radyo D Top 20 listesi her cumartesi saat 15, tekrarı pazar saat 12'de Fatih Uslu'nun sunumuyla radyonuzda. Ve bakalım bu hafta listemizin kaç numarasında yer bulacak? Merak edilen bu sorunun cevabı için kulağınız burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de olsun. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri şimdi Radyo D'de. İyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Hala.

0: herkesin içinde, bahçenin ortasında baltayla dolabı parçaladın.
1: Polis baskını taşları yerinden oynatıyor.
2: Bu hayatta kardeşimi bulmak dışında yaptığım en iyi şeydi.
3: Her şey bu kadar berbatken hayatımda ilk kez iyi bir şeyler olacağını hissediyorum.
1: Teoman'ın hisleri doğru çıkacak mı?
4: Serhat Yalçın, şu an nerede kendisi?
1: Teoman'dan beklenmedik çıkış.
0: Serhat'ı ben öldürdüm.
1: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
5: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
6: Yataş'ta mutlu uykular.
7: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
8: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
7: İçtikçe hissedeceksin.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen onu.

0: Top 20.
1: 20 numara.
0: Radyo T Top 20 listemizin 20 numarasında Emir Can İrek var. Geçmiş geçmişte.
2: Geçmiş geçmişte. Yanlış yanlışsa. Kardan sevda.
1: 19 numara.
0: Demet Akalın'dan

0: 17 numara.
1: Ağırbaşlı Serseri ve Sıla bu haftanın 17 numarasıydı.
2: Odalarda saklandım çok.
0: 16 numara.
1: Aura grubundan Tes bu hafta listemize 16.

0: 14 numara.
1: Manifest'ten toz pembe bir basamak geriledi bu hafta. 14 numaradaydı.
2: Bakıyorsun niye çok toz pembe hislerle. Kafayı bozdun sen o düşlerle.
0: 13 numara.
1: Sena Şener bu hafta yükselişe geçti. 13 numarada şarkısı Aşkından Ölmemeli.
2: Aşkından ölmemeli. Aşkından.
0: Numara.
1: Yalından Akşamüstü Top 20 listemizin bu hafta 12 numarasıydı.
3: Söz üzerime düşeni yaparım. Seni bulup buralardan.
0: 11 numara.
1: Bana Ne Bu Sevdalardan ve Ezel bu hafta 11 numarada.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo D. Radyo D Top 20. Radyo D Top 20.
5: 5 numara.

0: numara. Manifest grubundan Ajda Pekkan işbirliği Hileli bu hafta listemizin 8 numarası. Derya Uludağ'ın Şımarık iki basamak geriledi bu hafta. 7 numaradaydı. Son günlerin en sevilen şarkılarından biri oldu. Adeta yeniden doğdu diyebiliriz şarkıya. Döndüm ve Bora Duran 6 numarada.
1: Döndüm yine sana, sana. Öldüm yine sana.
0: 5 numara. Poezi'den Başımda Belalar bu hafta 5 numarada.
2: Bu belalar senle oluyor, ne sensiz oluyor. Gece oluyor, ne gündüz oluyor.
0: 4 numara.
3: Tan Taşçı
0: 2
3: basamak daha yükseldi. 4 numaradaydı. Girişat.
4: Bu gidiş.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara açık güneşli 26, İzmir az bulutlu 28, Antalya az bulutlu 31, Trabzon parçalı bulutlu 23 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall. 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone. 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu. Organizasyon Hobosco. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Ede moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve aşık olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyoda.

0: Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Değerli yolcularımız, Ajet'in yurt dışı kampanyası başladı.
2: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi Ajet Mobil ve Ajet.com'da. Hemen Ajet Mobil ve Ajet.com'a gelirsin. Uçak.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara açık güneşli 26, İzmir az bulutlu 28, Antalya az bulutlu 31, Trabzon parçalı bulutlu 23 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor. Radyo
2: D. İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece. Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura, ilk albümü Elementer'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan.

0: Tan Taşçı Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevunuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanal.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara açık güneşli 26, İzmir az bulutlu 28, Antalya az bulutlu 31, Trabzon parçalı bulutlu 23 ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor.
2: Herkesin içinde, bahçenin ortasında baltayla dolabı parçaladın.
3: Polis baskını taşları yerinden oynatıyor.
4: Bu hayatta kardeşimi bulmak dışında yaptığım en iyi şeydi.
5: Her şey bu kadar berbatken hayatımda ilk kez iyi bir şeyler olacağını hissediyorum.
3: Teoman'ın hisleri doğru çıkacak mı?
6: Serhat Yalçın, şu an nerede kendisi?
3: Teoman'dan beklenmedik çıkış.
7: Serhat'ı ben öldürdüm.
3: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
4: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İrfan Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
3: Seni Cimer'e şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
1: Sus kız Allah seni.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.
4: Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Aile için karar anı.
1: Bırak artık. Bırak kolumu.
2: İstediğin kişiyle, istediğin yerde evlen.
0: Aşk mı?
3: İstersen vazgeçebiliriz.
0: Ayrılık mı?
2: Ya gider evlenirsin ya da çocuğun yanında olursun. Kararını ver.
3: Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ha? Alya'nın benimle evlenecek olması sizi deli ediyor.
0: Enver, Alya'nın kararını etkilemek için elinden geleni yapıyor.
3: Ama eğer vazgeçersen, Cihan Albora'nın karşısında geri adım atmış olacaksın.
0: Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.

0: Radyo D. İlk şarkıdan son şarkıya Aura ile unutulmaz bir gece. Türkçe pop'un yeni nesil gruplarından Aura ilk albümü Elemental'le 16 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Biletler Bu Bilet ve Biletix'te. Resmi medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de. Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: Es yiğit rüzgar es. Götür oradan oraya. Ha bir de şey vardır. Es yiğidin bağrına es. Rüzgara, fırtınaya meydan okumak mı dersiniz, boyun eğmek mi, orasını bilemem. Şarkıda dendiği gibi yalanı dolanı hıyanı savurur, alır götürür mü fırtına? Keşke yapabilse. Ne çok ihtiyacımız var öyle bir şeye. Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Yavuz abi köşesinde bugün Ne Var Ki grubunun solisti Kaan Osman Pekmezci'yi ağırlıyoruz. Kaan Osman Pekmezci bize son dönemin dikkat çeken genç gruplarından biri olan Ne Var Ki'nin hikayesini anlatacak. Mevzu 70'ler köşesinde 70'li yıllarda popüler türküleri kendi tarzlarında seslendirmiş pop şarkıcılarımız var. O türküler bazısına şöhret getirdi, bazısının kariyerinde ise sadece bir deneme olarak kaldı. Anlatacağım. Kavurmetre köşemizde bugün Bulgar müziğinin divası Lili Ivanova'nın şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Daha önce hiç Bulgarca şarkı dinlediniz mi? Bugün dinleyeceksiniz. Solistler geçidinde geçmişin radyo günlerinin saf, temiz ve naif programcılık anlayışına bir selam çakıyoruz. Bugünün şarkılarını geçmişe götürüyoruz. Takdimcimiz Elhan'la birlikte. Ve Yeter Ki Müzik Olsun'un Mutfakta Kim Var köşesinde bugün Selahattin Erhan var. Bugüne dek çok sayıda önemli isme beste verdi. Bugünlerde ise yeni projesi Müsaadenizle Gençlerle gündemde. Selahattin Erhan'la hepsini konuşacağız.
1: Yeter ki müzik olsun.

Bir aşk uğruna fırtınaları göze almak. Aman koparsa kopsun, isterse sürüklesin ikimizi. Razıyım demek mümkün müdür? Mümkün ki şarkısı yapılmış işte. Bir şarkıda fırtınadan bahsetmek, fırtınayı konu etmek ayrı. Bir de o şarkının bizzat fırtınanın ta kendisi olması ayrı. Ki bereket öyle bir örnek de var elimizde. Fırtına, Şebnem Ferah.

şarkıyı dinlediğinde insan hakikaten bir fırtınanın içinden geçmiş gibi olmuyor mu sizce de? Bilmem Şebnem Ferah fırtınalı bir günde mi yazdı bu şarkıyı ama fırtınalı bir günde yazıldığına emin olduğumuz bir başka şarkı var. Malum hikaye. Melih Kibar fırtınalı bir günde bir beste yapar, ondan kilometrelerce uzaktaki Çiğdem Talu besteyi dinler ve fırtınalı bir günde yazıldığından tamamen habersiz şarkının sözlerini yazar. Şarkının adı İçimdeki Fırtınadır.

Kopacak fırtına bazen de umut taşır. Sanki kötülükleri, kötü şeyleri alıp götürecek ve yerine yeniden yan yana gelecek, şarkılar söyleyecek çocukları getirecektir. Dedim ya, keşke olsa. Hiç olmaz ama yine de ihtimali bile güzeldir.

0: Yeter ki müzik olsun da birazdan Yavuz abi köşesi var. Burada kalın.
1: Yeter ki müzik olsun.
2: Yavuz abi merhaba.
3: Yavuz abi merhaba.
4: Yavuz
3: abi.
4: Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
3: Merhabalar Yavuz abi.
2: Yavuz abi merhabalar. Nasılsın?
4: Yavuz abi.
3: Selamlar Yavuz abi.
4: Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhabalar Yavuz abi.
2: Yavuz abi selamlar.
4: Yavuz abi. Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
6: Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
2: Yavuz abi merhaba.
7: Yavuz abi selamlar.
4: Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
8: Merhabalar Yavuz abi.
4: Selamlar Yavuz abi.
5: Yavuz abi. Olmazsan olmaz Yavuz abi.

0: Bir ara delirdim. Ne var ki'den dinledik. Şarkının söz, müzik ve düzenlemesi aynı zamanda grubun solisti de olan Kaan Osman Pekmezci'ye aitti. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Yavuz abi köşesi var. Bakalım bugün bana kim Yavuz abi diyecek?
1: Merhaba Yavuz abi. Ben ne var ki'den Kaan Osman Pekmezci'ye.
0: Merhaba Kaan, nasılsın?
1: İyiyim, çok teşekkürler. Sen nasılsın abi?
0: Teşekkür ediyorum. Kaan, ne var ki yakın dönemin dikkat çeken gruplarından birisi oldu. Öncelikle biraz grubu anlatmanı istiyorum bilmeyenler için. Ne zaman, nasıl bir araya geldi ne var ki?
1: Ne var ki 2019 yılında kuruldu aslında. Hı hı. O zamanlar daha çok kendi çapında müzik yapan, böyle küçük küçük bir yerlere gelmek için hayaller kuran insanlar tarafından kuruldu. Sonra yavaş yavaş kendi bestelerimizi yapmaya başladık. Pandemi sonrasında aslında ilk profesyonel işlerimizi yapıp sahneler almaya başladık. Hı hı. Sonra şehir dışı sahneleri, farklı insanlarla tanışma derken bugünleri gördük.
0: Peki kimler var grupta? İsimlerini bir sayalım istersen.
1: Tabii ki davulcumuz Ozan Korkmazer, bas gitaristimiz Yusuf Gümüş ve elektro gitaristimiz Gökay Özgür Bulgan. Hı hı.
0: 2019'da ilk teklinizi yayınladınız. Sabret'le müzik dünyasına resmi girişinizi yaptınız. Neydi yola çıkarken hedefiniz? Nasıl bir yer edinmek istiyordunuz?
1: Bizim hedefimiz, yıllardır birçok büyüğümüz ve idol olarak gördüğümüz insanlar vardı. Hayalimiz hep onların olduğu yere ulaşabilmek, onlar gibi olabilmek. Yaptığımız müzikle, yazdığımız sözlerle insanlara dokunabilmek, onlara bir şeyler hissettirebilmek ve bizim yaşadıklarımızı onlara müzik yoluyla aktarabilmekti aslında.
0: Yaklaşık 7 yıl geçti üzerinden. Ne dersin? Ne var ki hedeflediği noktaya geldi mi sence?
1: Bizim için şöyle, bunu nasıl bir yerden söyleyebilirim çok yanlış olmadan. Aslında hedef yok. Hmm. Yani bir hayal var ve bunun net olarak bir zirvesi yok bizim için. Daha doğrusu zaten bence müzik için bir zirve yok. Her seferinde muhtemelen 5 sene sonra da bu soruyu sorsan yine aynı cevap vereceğim. Diyeceğim ki daha hala ulaşmadık. Yani hala bir yol var, hala gidebileceğimiz bir yer var. Ki zaten ilk hayallerimizi ve ilk amaçlarımızı düşünürsek buna ulaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Ve bunun için çabalamaya devam ediyoruz ama hala daha çok yolumuz var bence.
0: Peki grup olarak müzik yapmak zordur zaten. Hani bu bilinen bir şey. Özellikle de bu dönemde daha da zor olsa gerek. Çünkü hem sanatsal üretim açısından hem de ekonomik olarak zorluyordur mutlaka kalabalık bir grup olmak. Sizin de böyle zorlandığınız zamanlar oluyor mu?
1: Mutlaka oluyor, oldu da. Fakat nasıl diyeyim, her seferinde yani bir inanç içindeki. Sonuçta ekip ruhu ve takım oyunu dediğimiz şeyi yapabildiğin için grupta aslında bir yandan kendinizi daha da güvende hissediyorsunuz. Böyle daha da bir yanında insanlar var. Herkes birbirinin elini tutarak onu iktirebilir ve yardımcı olabilir gibi bir düşünce var. Son zamanlardaki ekonomik durumuna evet ne yazık ki çok zorlandığımız zamanlar oluyor. Çok rahat

0: ortak kavuştuğum zamanlarda oluyor. Ama herhalde sıfırdan başlasam müzik kariyerime yine aynı şeyi yapardım. Yine bir müzik grubu kurardım. Yine birkaç adamla beraber bu işi yapalım diye koştururdum.
1: Peki arada sırada tartışma çıkmıyor mu grup üyeleri arasında?
0: Oy, çıkmaması imkansız gibi bir şey.
1: Değil mi?
0: İşin güzel tarafı sadece birbirimizi hani kırmak için veya kötü niyetle yapmadığımızın bilincinde olduğumuzdan dolayı o tartışmalar bir şekilde tolere edilebiliyor. Abi çünkü hak verirsin, hani karı kocanın birbirini gördüğünden daha çok görüyoruz bazen.
1: Tabii muhakkak.
0: Sonuçta bir evin içindeki çiftler bile işe gidip geliyorlar ve birbirlerini tam görmeyebiliyorlar. Ama biz özellikle turneye çıktığımızda ben 7-24 aynı arabada, aynı otelde, aynı sahnede, aynı kişilerle. Bir süre sonra böyle insanın hareketleri falan böyle batabiliyor insanın. Şekiller değişiyor. Böyle bazen muhatap olmadığımız anlar oluyor birbirimizle.
1: Hı hı.
0: Günün yarısına falan hiç birbirimize bulaşmıyoruz. Birbirimize bakmıyoruz. Biraz özleyelim.
1: Tahmin edebiliyorum. Peki bu arada klişe sorudur ya, hani sormazsan olmaz. Grubun ismi Ne Var Ki nereden geliyor? Nasıl kondu bu isim?
0: Ne Var Ki ismi aslında duygusal hiçbir anlama sahip değil. Şöyle bir grup ismi koymak istediğimizde ne koyacağımız konusunda çok zorlanmıştık. Yani isim koymak çok zor olmuştu bizim için. Ve aklımıza gelen her şeyi bir deftere not ediyoruz. Ama ne olursa abi, hani su diyoruz, su bile yazıyoruz oraya.
1: Hı hı.
0: Ve gün aşırı sürekli elimizde ne var, elimizde ne var diye kontrol ediyoruz. Bir gün elimizde ne var ki dedi Gökay. Oraya ne var ki yazdım. Hani artık her şeyi yazıyoruz. Sonra biz etrafımızda sevdiğimiz insanların hepsine anket yaptık. Yazdığımız bütün isimlerden. Dedi ki siz en çok hangi ismi sevdiniz? Ne var ki çıktı.
1: Hı.
0: Dedi ki tamam, biz o zaman müziği yani insanlara arz edeceksek dönüş seçimi de onlar yapsın. İsmi de onlar koysun. Bu seçenek arasında seçsinler. Ne var ki en çok oyalandı. Diyor ki ne var ki olsun.
1: Öylece grubun ismi konmuş oldu.
0: Evet.
1: Peki 2026 yılı içinde bir kısa çalarınız yayınlandı. 6 şarkınızın canlı kayıtlarından oluşan bir çalışmaydı bu. Oradan bir şarkı dinleyelim şimdi. Sabret'i dinleyelim. Sonra sohbete devam edeceğiz.
0: Tamamdır.

0: Sabret Ne Var Ki canlı kayıtla çaldı ve söyledi. Şarkının söz ve müziği Kaan Osman Pekmezci'ye aitti. Ne Var Ki grubundan Kaan Osman Pekmezci bugün Yeter Ki Müzik Olsun'da Yavuz Abi köşesinin konu. Kaan, grupta nasıl bir iş bölümü var? Şarkı künyelerinde genellikle senin imzanı görüyoruz mesela. Diğer grup elemanlarının arasındaki iş dağılımı nasıl?
1: Abi aslında künyelerde genellikle beni görüyoruz. Çünkü yani söz ve müzik bana ait oluyor. Çok yüksek ihtimal. Çünkü vokalin söyleyeceğinde vokalin kendi duygusuna göre yazması ve ona göre söylemesi sanırım bunda etken. Fakat benden sonra grup üyeleri geri kalan her şeyi yapma konusunda bir göreve sahip. Özellikle gitaristimiz Gökay ses mühendisi. Bu yüzden ben bir şarkı yazdığımda direkt koşa koşa Gökay'a gidiyorum. Dedim ki bir şey yazdım. Hadi. Gökay direkt onun kaydı nasıl olacak? Mix'i, master'ı, yani mix master'ı falan hepsini Gökay yapıyor zaten bizde. Ki bizim elimizi en çok rahatlatan şey bu.
0: Evet.
1: Keza bizim gibi gruplar dışında herhangi bir dışarıya bağımlılık olmadan. Grup üyelerimizin hepsi zamanında kendini bir şekilde kayıt almak için geliştirmiş, bir şeyleri öğrenmiş. İşte bir davul kaydı alacağımızda davulcu için uğraşmıyoruz. Davulcu zaten kendi bütün her şeyini ayarlıyor. Bize hazır bir şekilde geliyor. Evet, ben aldım kaydı, buyurun diyor. Bas gitarist aynı şekilde. Bu yüzden bu kayıt süreçleri ve şarkı süreçleri bizim için daha şey ilerliyor. Sadece senin dediğin gibi söz müzik bana ait oluyor genellikle. O da sanırım kendi yazdığımı daha duygusunu vererek söyleyebildiğim için.
0: Peki gelelim Ay Yüzlüme. Bugünlerde aslında 2025 yılında yayınlanmış bir şarkıydı, bir cover'dı. Ama bugünlerde çok popüler oldu, fenomen oldu bu şarkı sizin kaydınızla, sizin versiyonunuzla. Bu şarkıyı yeniden söyleme fikri nereden çıktı?
1: İlkokul 2. sınıftım. Aslında böyle uzun bir hikayesi var. İlkokul 2. sınıfken tahtaya çıkıp şarkı söylemek isteyenleri teker teker hocamız çıkartıyordu. O gün ben de bir kaza geldim ve dedim ki tahtaya çıkıp şarkı söylemek istiyorum. Şu ana kadar hayatımda hiçbir toplulukta şarkı söylememiştim. Kendi evdeki bireysel küçük o ailem haricinde. Tahtaya çıkıp ben Ay Yüzüm söylemeye başladım. Ama muhtemelen o yaşta Murat Göğebakan'ın da taklidini yapıyorum diye düşünüyorum. Gözlerimi kapattım çünkü ben tam olarak hatırlamıyorum ne yaptığımı. Ama bir şarkı bittiğinde çok dalga geçti bütün sınıf ben. Yani bütün sınıf gerçekten çok büyük kahkaha atmıştı. Ve ben böyle üzüntülü bir şekilde böyle oturdum. Dedim ki adam kimse beğenmedi, rezil olduk diye. Bu yıllardır aklımda kalmış. Ama bu komik bir an olarak kalmış. Üzüldüğüm bir an olarak değil. Yıllar sonra bir gün böyle otururken bu anı geldi aklıma. Aa dedim ya, böyle bir şarkı vardı. Ben ne severdim küçükken diye. Oturdum, gitarı aldım elime, çaldım. Ya dedim bu çok güzel. Bunu dedim neden sahnelere almıyoruz? Sonra gittik ve şarkının daha da böyle ya bunu yapmamız gereken dediğim noktası şu oldu. Sahneye çıktığımızda ben grup üyelerimizin hiçbirine bu şarkıyı çalacağımızı söylemedim. Hiçbir provamız yok. Hiçbir şeyden haberleri yok. Sahnenin ortasında döndüm arkama. Dedim ki beyler, ben bir şarkıya gireceğim. Ne hissediyorsanız onu çalın. Dedim bırakın şarkının ne olduğunu. Şarkı biliyorsanız da bilmiyorsunuz da. Ben dedim git yürüyeceğim, arkamdan gelin ve çok güzel doğaçlama bir şey çıkarttılar ortaya. Seyircilerden, farklı farklı şehirlerden o kadar güzel reaksiyonlar aldık. O kadar beğenildi ki dedik ya bunu alalım, bunu kaydedelim. Bu bizim için çok manevi bir şey çünkü artık. Yani, müzik kariyerimin bitebileceği bir olayı alıp böyle sahnelere taşıdığım bir şeydi. Dedim ki bunu yapalım ve sağ olsunlar şarkıyı da aldık ve bugünlere geldik.
0: Evet, gerçekten bu aralar çok dinlenen bir versiyon oldu bu. Ay Yüzlüm Murat Göğebakan'dan sonra bir kez daha sizin sayenizde popüler oldu. Şimdi onu dinleyeceğiz ve onunla sana veda edeceğiz Kaan. Ne Var Ki grubundan Kaan Osman Pekmezci bugün Yeter Ki Müzik Olsun'da Yavuz Abi köşesinin konuydu. Kaan, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ben çok teşekkür ederim Yavuz abi, çok sağ olasın. İyi yayınlar diliyorum sana.
0: Tekrar görüşmek üzere, hoşça kal.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal.

Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Yeter ki müzik olsun, solistler geçidi programımızda bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Ben Elhan, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün solistler geçidine şöyle Ege dolaylarından bir türküyle başlayalım mı? Kemal Kazdağlı'dan alınan, Ahmet Yamacı tarafından derlenen bir Aydın türküsü dinleyeceğiz. Eklemedir koca konak ekleme. Nazlı da yârim yine geldi aklıma. Bu sevilen türküyü seslendirmek üzere alkışlarınızla Çiğdem Özcan'ı mikrofon başına davet ediyorum.

Çiğdem Özcan'a bu güzel türkü için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz da Türk hafif müziği diyelim mi? Solistimiz Ayça Özefe ilk teklisini 2019 yılında yayınlamıştı. O gün bugün müzik yolculuğu devam ediyor. Bugün bize en yeni şarkısını seslendirecek. Şarkının adı Elimde Değil ve söz ve müziği de Ayça Özefe tarafından yazılmış. Kuvvetli alkışlarınızla Ayça Özefe sizlerle.

Ayça Özepe'ye çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki solistimiz Reyna Toyran'ı. O da kendi kuşağındaki birçok müzisyen gibi kendi şarkılarını yazıyor ve söylüyor. İlk teklisini 2020 yılında yayınlayan sanatçımız bugün bize Sevmek İstedik adlı şarkısını seslendirecek. Reyna Toyran'a geliyor. Alkışlar mıyız efendim?

Reyna Toyrana'ya çok teşekkür ediyoruz. Sırada bir topluluğumuz var. 2014 yılında 4 kişi olarak kurulan konuya Fransız topluluğu bugün yoluna 2 kişi olarak devam ediyor. İlkayda ve Görkem Ersoy, yani konuya Fransız topluluğu bugün bize en yeni şarkısını seslendirecek. Şarkının adı Bir Biz Kalalım. Huzurlarınızda konuya Fransız.

Konuya Fransız topluluğuna çok teşekkür ediyoruz. Solistler geçidinin sonunda yine Türk sanat müziği var. Güftesi İlkan Sana, bestesi Zekai Tuncay'a ait Hicaz makamında bir eser dinleyeceğiz bugün. Kapıldım sana bir mecnun gibi. Bir gün görmeden duramıyorum. Gündüzüm, gecem, dilimde hecem. Seni sevmeye kıyamıyorum. Bu güzel eseri seslendirmek üzere alkışlarınızla Bahar Gelir'i davet ediyorum.

0: Bahar Gelir'e çok teşekkür ediyoruz. Dakikalar nasıl geçti, biz yine anlamadık sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli konuklarımız. Bir Solistler Geçidi'nin daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar görüşmek umuduyla. Esen kalın. Solistler Geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun da birazdan mutfakta kim var diye soracağız. Burada kalın.
0: Yeter ki

0: Ersan Erdur'a söylüyordu lafın özeti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bu şarkı hayatlarımıza sesleri ve şarkılarıyla yer etmiş unutulmaz yıldızların yeni şarkılarla karşımıza çıktığı Müsaadenizle Gençler projesinde yer alan şarkılardan biriydi ve şarkının söz ve müziği Selahattin Erhan ve Haldun İlhan'ın ortak imzasını taşıyordu. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Bugün bir kez daha müzik dünyasının mutfağına gidiyoruz. Bakalım orada bugün bizi kim karşılayacak? O halde soralım, mutfakta kim var?
1: Selamlar, sevgiler, sevgili Yavuz Hakan Tok.
0: Merhaba.
1: Bugün mutfakta ben varım. Adım Selahattin, soyadım Erhan.
0: Selahattin Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizi sormalı, çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Yazılarınızla, projelerinizle zaten hep her zaman güzel şeyler yaptınız. Gönüllere girdiğiniz onun için sizi tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim karşılıklı. Selahattin Bey, sizin isminizi aslında biz uzun yıllarda şarkıların künyelerinde görüyoruz söz yazarı ve besteci olarak.
1: Evet.
0: Az önce dinlediğimiz şarkı da bunlardan biriydi.
1: Evet.
0: Bir projenin de bir parçasıydı aynı zamanda, ondan bahsedeceğiz ama öncelikle bilmeyenler için biraz anlatır mısınız? Kimdir Selahattin Erhan? Müzikle yolu nasıl kesişti, nasıl devam etti?
1: Yormadan dinleyicilerimizi kısa cümlelerle anlatmaya çalışayım.
0: Lütfen.
1: Resim ve müzik ben doğduğumda benle birlikte bana armağan olarak gelmiş. Bununla ilgilen diye göndermiş beni yaradanımız buraya. Dolayısıyla çok iyi bir dinleyici olarak klasik müzikten çocuk yaşlarda başlayıp müziğin değişik dallarına, New Age'e kadar işte pop'tu, rock'tu, country'di, oydu buydu, Türk sanat müziğiydi, yerel müzikler dinleyerek iyi bir dinleyici oldum ve araştırmacı oldum. Asıl mesleğim hekimliktir.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla hekimlik yılları çok meşakkatlidir. Bayramı, yılbaşısı, hafta sonu yoktur.
0: Evet.
1: Bu ağır çalışma koşulları içinde müziğin sadece dinleyici ve araştırıcı olarak bir neferi oldum. Daha sonra yıllar geçip mesleğimizde kıdemlenip daha rahat çalışma vakit olarak imkanına kavuşunca da artık kalemi elime alıp yılların birikmişliğini kaleme dökerek bir şeyler üretmeye çalıştım. Böyle başladı.
0: Çok önemli isimlere şarkılar verdiniz bugüne kadar ama Zerrin Özer'den Bülent Ersoy'a, Yeliz'den Seyyal Tener'e, bunlar benim ilk aklıma gelenler. Başka kimler var?
1: Bizim kuşağımızdan ve yenilerden mesela Hadise var.
0: Hı hı.
1: Hadise'nin bundan evvelki albümünde bir şarkı vardı. Bu son çıkan yeni albümünde de bir tane şarkında beraber çalıştık ama sanırım bir takım sebeplerden dolayı daha sonraya kaldı. O kadar çok isimle çalıştım ki hele bu Her Devrin Devleri albümünde projenin amacı gereği eski kuşakla yeni kuşağı birleştirmiştik. Dolayısıyla orada hani Mustafa Sandal'ından Gökhan Tepesi'ne, Yıldız Tilbesi'nden Işın Karaca'mıza, yani çalışmadığımız insan hemen hemen kalmadı gibi. No Name'lere çok destek vermeye çalıştım. Onları müzik dünyasında ilk desteklerini elimden geldiği kadar benden alsınlar istedim.
0: Hı hı.
1: Çok var. Salim Dündar var mesela. Nazan Şoray'la çok çalışmışlığımız var. 6-7 ayrı ayrı single'lar. Şu an benim de aklıma gelmiyor. Ümit Besen var mesela.
0: Evet.
1: Ümit Bey'le iki ayrı zamanda iki ayrı şarkıda çalıştık. Çok da severim kendisini. Çok isim var. Ben çalışırken seçtiğim bir tek şey var. Gerçek şarkıcılar ve müzik, kalbi müzikle atan insanlarla çalışmayı tercih ettim hep.
0: Peki şimdi şarkı yazmak bir tarafa, bilenler bilir. Şarkı vermek, şarkı beğendirmek zor bir iştir.
1: Çok zor.
0: Özellikle de önemli isimlerse bunlar zor beğenirler, karar değiştirirler. İşte şarkının şurasını değiştirelim, burasını değiştirelim derler. Zorladı mı sizi o tarafı işin?
1: Gereği kadar. Yani işin doğası bu. Hani şöyle bir durum yok. İşte şu sanatçıda hiç zorlanma olmaz, bu sanatçıda zorlanma olur gibi bir durum yoktur. Bu işin doğası gereği budur. Çünkü bu bir heyecan meselesi, sevme meselesi ve sevmek de yetmiyor. Şarkının başkaları tarafından sevildiğinden emin olmak gibi bir duygu var ki en çok bu duygu zorlar insanları.
0: Tabii.
1: Çünkü solist çok beğendi diyelim ve solist şöyle düşünüyor. Bayıldım bu şarkıya, bu şarkıyı mutlaka okumam lazım. Çünkü ona göre bütün seyirciler onu beğenecektir, dinleyiciler pardon. Bunun bir de denemesini yapmaya kalktığında solistin bir etrafını çevreleyen yakın çevresi vardır. Akıl aldığı, fikir danıştığı, işlerini paylaştığı, hemen onların fikrini alır. Onlar eğer okeylerse, aa gerçekten çok güzel, şahane derse, yetmez ikinci halkaya gider, yetmez üçüncü halkaya gider. Ta ki biri yok canım bu sana uygun değil diyene kadar. Bu hem zaman alır, hem o dönem çok gergin geçer, hem de solist karar verdiğinde kendinden son derece emin olmuş olur.
0: Evet. Peki şimdi müsaadenizle Gençler Projesi'nden bir şarkı daha dinleyelim. Bu defa İskender Doğan'ın seslendirdiği İçim Yanar'ı dinleyelim. Sonra projeden biraz bahsedelim istiyorum.
1: Lütfen.

0: İçim yanar. İskender Doğan söylüyordu. Bu şarkı geçtiğimiz günlerde bir bölümü yayınlanan Müsaadenizle Gençler adlı proje albümünün şarkılarından biriydi. Projenin mimarı ve şarkıların bestecilerinden biri olan Selahattin Erhan bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Mutfakta Kim Var köşesinin konu. Müsaadenizle Gençler çok yeni bir proje. Daha şarkıların tamamı da yayınlanmadı. Biraz bahseder misiniz bize bu projeden? Nasıl ortaya çıktı, nasıl ilerledi?
1: Tabii ki benim esas mesleğim gereği yaptığım bir işin bir anlamı, bir amacı olsun istiyorum. Yani sadece işte bir şarkıdan beklediğim benim güzel olsun, insanların diline düşsün, duygularını paylaşsınlar bu şarkıyla yetmiyor bana. Onun için şarkıdan çok şarkıyı kullanarak projeler üretmeyi çok seviyorum. Projelerinde bir amacı oluyor. Başardığım zaman da çok mutlu oluyorum. Başaramadığım zaman da çok üzülüyorum. Bu da İçinde müzik ve şarkı olan önemli bir projem benim. Amacımız da bir zamanlar Türkiye'yi sallamış, efsaneleşmiş ve bugün hala mükemmel şarkı söyleme yeteneğine ve mükemmel sesi sahip büyük starlarımızın bir araya gelerek gençlerimize, kardeşlerimize, şu an yeni doğmuş olup müziğe gönül verecek olanlara bir hediye bırakmaktı. Ki ne hediyesi bu? Şarkı nasıl söylenir? Duygu nedir? Nasıl içine girilir? Nerede hece bölünür, nerede bölünmez? Çocuklar bakın bu şarkının burasını nasıl böyle okuyunca yükseliyor gibi. Hani büyüklerimiz bize hep atasözleri bırakır, nasihat bırakır. O nasihatleri ve atasözlerini biz hayat içerisinde birer doğru yol neferi olarak kullanırız. Bu da müzikte kardeşlerine, büyüklerinin, abilerinin, ablalarının şarkı konusunda bir örnek, bir yol gösterme, diksiyon, prozodi ve artikülasyon açısından, duygu açısından bir hediye olsun istedik. Hem de bu solistlerimizi yeniden gündeme getirip hem yeni müzikseverlere hem müziğe gönül verecek olan yeni arkadaşlara tanıtalım istedik.
0: Kimler var projede? Kaç şarkıdan oluşuyor?
1: Şimdi bu projemiz uzun soluklu bir proje. Bu ilk ürünü. Bu ürünümüz 10 şarkıdan oluşacak. Şarkılar hepsi kliplenecek, özelliği bu. Ve bütün şarkılar 10 tane ayrı ayrı yayınlanacak. İnsanlara dinleme ve birbirine karıştırmama şansı vermek için. Ve son şarkı klip olarak yayınlandıktan sonra 10 tanesi toplanarak plak şeklinde taçlandırarak müzik tarihine bir armağan olarak ileriye miras bırakacağız.
0: Yani anladığım kadarıyla bu 10 şarkıdan sonra yine proje devam edecek.
1: Evet ve bu projenin amacı öyle güzel ki işte bu projede bizden sonra doğacak, daha sonra gelecek, 100 yıl sonra, 150 yıl sonra bütün gençlere, müziğe gönül veren gençlere bu armağanda ben de bulunup kendi armağanımı vermek istiyorum diyen bütün solistlere açığız. Onların bütün isteyenler, bize müracaat edenlerin hepsine aynı imkanı sağlayıp onar onar albümler şeklinde gidecek. Ne kadar onlar ilgi gösterir, böyle bir talepte bulunursa bu proje o kadar süre devam edecek ve çok güzel armağan olacak. Düşünsenize Yavuz Bey, şimdi mesela atıyorum Sezen Aksu'lara, bir önceki kuşağa bile, Zerrin Özer'lere, Nükhet Duru'lara daha müzeye atılırken bir büyük bir albüm çıkmış ve albüm kimler tarafından? İşte Müsaadenizle Gençler diye Hamiyet Yüceses, Safiye Aylan, Müzeyen Senar, anlatabiliyor muyum? Yan yana gelmiş birisi onlara Müsaadenizle Gençler diye bir proje yaptığını düşünün. Dinleyip feyiz alacakları bir proje olacaktı onlar için. Şimdi onlar kardeşlerine bunu bırakıyorlar.
0: Evet, gerçekten çok kıymetli bir proje ve böyle uzun soluklu olması da çok hoş. Çünkü dönemin şartları gereği bir dönemin kıyametler koparmış şarkıcılarının bir kısmı yeni şarkılar yapamıyorlar maalesef. Ya da yapıyorlar ama göz önüne çıkaramıyorlar. Bu proje sayesinde o da gerçekleşmiş olacak.
1: Tabii ki. Çok mutlu edecek beni bu da. Etmeye başladı da zaten.
0: Ne güzel. Çok teşekkür ediyorum Selahattin Bey. Son olarak Müsaadenizle Gençler projesinden Yeliz'in seslendirdiği şarkıyı dinleyeceğiz. Söyletme Beni. Onunla da size veda edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Bana bu projeyi ve amacımızı tanıtma fırsatı verdiğiniz için çok önemli bir fırsattı bu bizim için. İlginiz ve alakanız için ayrıca çok teşekkür ediyorum.
0: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

1975 yılından Bulgarca bir şarkı dinliyoruz, Uteha. O yıllarda Bulgar müziğinin divası Lili Ivanova tarafından plak yapılmış bir şarkıydı bu. Radyo D'de Yavuz Hakan Toklay Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın Cover Metre köşesinde bugün Lili Ivanova şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Dinlemekte olduğunuz şarkının Türkçe versiyonu 1976 yılında henüz yolun çok başında bir genç kız tarafından plak yapıldı. Ve onun adının ülke çapında duyulmasını sağlayan şarkılardan biri oldu. Şarkının Türkçe sözlerini de kendisi yazmıştı üstelik. Yaşanmamış Yıllar, Sezen Aksu. Ben...

Jose Sivyat Etei Prekrase. Bulgar yıldız Lili Ivanova tarafından 1970 yılında plağa okunmuş bir şarkıydı bu. Şarkının Türkçe versiyonu ise 1974 yılında Asumar Alman tarafından seslendirildi. Sözleri Çiğdem Talu yazmış, şarkının Türkçe adı Yalnızlık olmuştu.

defa 1969 yılından bir Lili Ivanova şarkısı dinliyoruz. Camino. Bulgar şarkıcı Lili Ivanova o yıllarda Türkiye'de de çok sevilmiş. Hatta Türkiye'ye gelmiş, konserler vermiş ve Türkçe plak bile doldurmuştu. Bu şarkısı da Türkçe'ye adapte edilen şarkılardan biri oldu. Sözleri Ülke Akyar yazdı. İlk kez 1975 yılında Selda Bağcan tarafından plak yapıldı. O günler Selda Bağcan.

Amazonka. Yine bir Lili Ivanova şarkısı ama bu defa 1968 yılında. Taka taka tekrarlarıyla o günlerde çok sevilen bu şarkının Türkçe versiyonu Füsun Önal tarafından plak yapıldı. Füsun Önal şarkının Türkçe sözlerini de kendisi yazmıştı. Taka taka tak.

0: dam, da ba da ba day dam. Ay ay. Mevzu 70'ler.
1: Türküleri orkestra müziğine uyarlama fikri 60'larda başlamış, çok sevilmiş ve alıp başını gidecek Anadolu pop furyasının da başlangıcı olmuştu. 70'lerde Anadolu pop devam ede dursun, o kategoriye girmeyen isimler de bazen plaklarında türküler söylediler. Özellikle de o günlerde moda olan türküleri. Anladınız siz onu. Mevzu 70'ler.

Henüz Mazhar Fuat Özkan resmi olarak kurulmamış, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Mazhar ve Fuat ikilisi olarak plak yapmaya yeni başlamışlardı. İki kafadar 1974 yılında o günlerde pek popüler olan Hekimoğlu türküsünü kendi tarzlarında yorumlayarak dikkatleri üzerlerine çektiler. 1971 yılındaysa dönemin en popüler erkek seslerinden biri olan Tanju Okan başka bir Karadeniz türküsünü plak yapmıştı. Gökte yıldız ay misun, kemençeme yay misun.

O günlerde orkestra solistliği yapan ve batı tarzında şarkılar söyleyen Tülay Özer ilk plak teklifini alıp stüdyoya girdiğinde aranjör Esin Engin ona bambaşka bir tarz belirlemişti. Verilen karar doğru olmalıydı, zira ilk planda seslendirdiği Niye Çattın Kaşlarını türküsü çok beğenildi, plak çok sattı ve Tülay'ı ülke çapında tanınır hale getirdi.

70'li yılların açık ara en popüler türküsü Zühtü olmuş, o dönemde sayısız kez plak yapılmıştı. Türkü halk müziği tarzında Şakir Öner Günhan, pop tarzındaysa Esin Afşar dillere düşürmüştü. Aynı dönemde yolu türkülerden geçen bir başka isim de Ayla Algan oldu. 1976 yılında Ayla Algan da Zühtü'yü plak yapmış, plağın arka yüzünde ise bir başka popüler türküye yer vermişti. Denizin dibinde Hatçam, Demirden Emre.

O yıllarda kışlalarda, sabah koşularında askerlerin bir ağızdan söylediği bir türkü vardı. Bundandır ki popülerliğini, güncelliğini hiç kaybetmiyordu. Türkünün 1975 yılında Neşe Alkan'ın Zafer Dilek düzenlemesiyle seslendirdiği versiyonu da hafızalarda yer edecekti. Özellikle de bir Kemal Sunal filminde enstrümantal haliyle kullanılınca. Dilo Dilo Yaylalar, Neşe Alkan.

Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek ve daima. Şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi. Beni kendine doğru.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.